0: SRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil, Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde liderlerden Gazze'deki soykırıma tepkiler yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas vize engeli dolayısıyla salona gidemezken, elikanlı Netanyahu kürsüye çıkıp provokasyonda bulundu. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur, haksız muameleye Filistin her yerdeydi. Filistin'i dışlamaya çalıştılar ancak Filistin yine de duyuldu ifadeleriyle tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camii'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle

ve serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa, biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Yeni bir güne merhaba diyoruz. Sabahın Namesi ekibi olarak tüm dinleyicilerimize sıcacık bir selam gönderiyoruz TRT İzmir Radyosu stüdyolarından. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarıyla saat 10'a kadar sizinleyiz. Şimdi günün ilk eserini dinlerken hem içimizi hem de sabahımızı güzelleştirelim. Tuğçe Pala, güftesi Cemal Atayman'a, bestesi Avni Anıl'a ait caz makamındaki şarkıyla geliyor huzurlarınıza. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin.

Efendim Sabahın Namesi'nde bu sabah yine Türk sanat müziğimizin unutulmaz şarkılarıyla yanınızdayız. Musikimizin zarif nameleriyle güne başlamak kalbinize ve ömrünüze iyi gelsin diyerek Necdet Tokatlıoğlu'nun İcaz makamındaki şarkısını dinliyoruz şimdi. Ayferer söylüyor. Yalancının birine kapıldı kandı gönül, inandı yandı yine çekilmez oldu bu ömür.

Esma Başbuğ sevilen icrasıyla geliyor şimdi mikrofona. Sabahın namesinde Hicaz namelerle dinleyeceğimiz eserin güftesi ve bestesi Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait. Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü, görmek için ben yüzünü dağları aştım da geldim.

Efendim, hepimizin hayatında yolu uzaklardan geçen insanlar var. Kimi iş için, kimi eğitim için, kimi de hayatın getirdiği şartlar nedeniyle memleketlerinden ayrı düşüyor. İnsan nerede olursa olsun memleketin yeri başka. Hele sevdiklerin de uzaktaysa bazen küçücük bir ses, bir haber, bir şarkı yetiyor insanın içini ısıtmaya. Şimdi dinleyeceğimiz eseri gurbette olanlara, gönlü memleketinde kalanlara armağan edelim. Karacaoğlu'nun dizeleriyle Üstad Sadi Hosses'in Hicaz eserini Faruk Salgır'ın sesinden dinliyoruz. Gönül gel gitme gurbete, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele verme meyil, ya sevilir ya sevilmez.

TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden istekleriniz gelmeye başladı. Bakalım bugün hangi şarkılar hangi isimlerle buluşacak? Sabahın Namesi'nde şimdi de güftesi Nihat Aşör'e, bestesi Teoman Alfa'ya ait Hicaz eseri dinliyoruz. Medya Şensancakoğlu söylüyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Kahvaltı masasında sevdiklerinizle birlikteyseniz biz de o sofraya sesimizle, şarkılarımızla misafir oluyoruz. TRT İzmir Radyosu Sabahın Namesi ekibi olarak. Efendim Ali Çakar Hicaz makamındaki sevilen şarkıyı seslendiriyor şimdi. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim, yadıma düştün.

Yusuf Nalkesen'in Hicaz makamındaki eserini Fatma Nurten Demirkol seslendirdi. Sevgili dinleyenler, musikimizin unutulmaz şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinize ve istek şarkılarınıza yer vereceğiz. Programımızda şimdi de güftesi ve bestesi Zekai Tunca'ya ait Hicaz makamındaki unutulmaz şarkıyı Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı.

0: Üzme.
1: Efendim, kimi dinleyenlerimiz için bu saatler hazırlık zamanı, kimileri için yol, kimileri içinse günün ilk molası. Sabahı namesinde şimdi Güzide Taranoğlu'nun dizeleriyle Muzaffer İlgar'ın Hicaz şarkısını dinliyoruz. Mikrofondaki sesimiz Cengizhan Sönmez. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın.

Efendim sabahın namesinde şimdi küçük bir mola verelim ve kelimelerin dünyasına bakalım. Bugünün incesi incelik. İncelik bir düşünüş biçimi, bir davranış biçimi aslında. Birini kırmamaya dikkat etmek, karşımızdakinin duygusunu hesaba katmak, küçük bir ayrıntıyı fark etmek. Bazen çok büyük bir şey yapmaya gerek yoktur. Zamanında söylenmiş güzel bir söz, hatırlanmış bir isim, beklenmedik bir teşekkür bile inceliktir. Belki de hayatı güzelleştiren şeylerin çoğu tam da bu küçük ayrıntılarda saklıdır. Bugünün kelimesi incelik olsun ve bugün fark edebildiğimiz kadar çok inceliği fark edelim.

Sabahın Namesi'nde şimdi takvimleri biraz geriye sarıyoruz. 70'li yılların o kendine özgü namelerine, plakların döndüğü, şarkıların gönüllere yerleştiği yıllara gidiyoruz. İki değerli sanatçımızdan, hafızalarımıza yer eden iki güzel şarkıyı armağan ediyoruz tüm radyo dostlarımıza. Efendim, dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi ve bestesi Selami Şahin'e ait. Emel Sayın söylüyor: "Sen mevsimler gibisin."

Eserini Yaşar Özel'in sesinden dinledik. Efendim, sabahın ilk saatlerinde direksiyon başında olan, işine yetişmek için yola çıkan ya da sevdiklerine doğru ilerleyen tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlarımızı gönderiyoruz. Yolunuz açık, yolculuğunuz güzel olsun, radyonuz TRT Name'de kalsın. Sabahın namesinde şimdi güftesi ve bestesi Cengiz Onural'a ait şarkıyı dinliyoruz. Ezgi Köker söylüyor. Sevdayla hesaplaşılmaz.

Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiğiniz mesajlarla bu sabaha renk katan ve sessizce eşlik eden tüm radyo dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz eseri de sizlere armağan ediyoruz. Birazdan Sabahın Namesi'nde istek zamanına geçiyor, sevdiğiniz şarkılara yer veriyor ve sizden gelen kıymetli iletileri birlikte paylaşıyoruz.

0: İstek zamanı.
1: Efendim günün en taze, sabahın en duru vaktindeyiz. TRT Name'de şimdi sözü de gönül mikrofonumuzda asıl sahibine, yani sizlere bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımıza gelen iletileriniz sanki yurdun dört bir yanından esen dostluk rüzgarı gibi stüdyomuza ulaşıyor. Bu güzel birlikteliği güzel bir şarkıyla selamlayacağız. Efendim Kars'tan Türkan Tanrı verdiler. Sıradaki şarkıyı Selahattin Erzi, Selahattin Balkan, Durak Çağatay, Osman Çokyaman ve Şahin Bey'e armağan etmiş. Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan Erol Çelik, bütün güzel şarkılar TRT Name dostlarıma armağan olsun demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz hem Kars'a hem de Zonguldak'a. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, dinleteceğiniz bütün şarkıları TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Ercüment Gümüşel, Muhammed Fırat Güzeller, Ramazan Saati, Adnan Yalki ve Murat Solak'a armağan etmek isterim demiş. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Efendim Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Yıldız Erzi'ye ve TRT Name dostlarına armağan etmiş. Bir de iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. İyi ki siz varsınız. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz şimdi. Ayşe Ekiz söylüyor. İçimde kim vardır bir bile bilsen.

Eskişehir'den Zeki Gül tüm TRTname dostlarına selam ve sevgilerini gönderiyor ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıya da ortak oluyor. Manisa'dan Salih Kurt sıradaki şarkıyı ailesine, torunlarına, TRTname dostlarından Mehmet Uluyurt, Mehmet Andız, İhsan Özdağ, Zafer Özkara, Meral Özsan ve ekibimize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Efendim, İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz Bol Vadi'nden. Bu şarkıyı kendisine ve ekibimize ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Behi Aksoy'un icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam eseri dinliyoruz şimdi. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü.

0: yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten verilmektedir. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarda yapılacak olan görüntü sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 29 ve 30 Eylül 2026 tarihleri 8 ve 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Edirne-İstanbul yolunun 45 ve 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 21, İzmir 26, Ankara 19, Adana 30, Konya 20, Sinop 25, Samsun 23, Kars 18 ve Gaziantep 27 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Sabahın nanesinde yeniden istek zamanındayız. Türkiye'nin dört bir yanından gönderdiğiniz selamları ve şarkı isteklerini paylaşıyoruz. Kimi zaman bir yakınınıza, kimi zaman yıllardır görmediğiniz bir dostunuza, kimi zaman da sadece kendinize armağan ettiğiniz şarkılarla buluşuyoruz efendim. Şimdi mikrofonda sizin sesiniz, radyomuzda sizin seçtiğiniz şarkılar var. Orman Beyköyü Tokat'tan İlyas Aydın. Sıradaki şarkıyı Hasan Özdağ'ın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Özçelik, Ahmet Gürel, Ahmet Can, Musa Aytu, Mustafa Kına, Mustafa İsmet Köklü, aynı zamanda Selahattin Erzi, Selahattin Özdemir ve Doğan Güneş'le Necmettin Karakaya ve Feyzi Akşen'e armağan etmiş. Bakıyoruz hemen yine Gülden İviş İmamoğlu Denizli'den tüm dostlarına sevgilerini gönderiyor. Ankara'dan da yine bizlere Ahmet Bey günaydın demiş ve sıradaki şarkıya ortak olmuş. Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen tüm TRT Name dostlarıma günaydın demiş dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan'a ve Sabahın Namesi programı çalışanlarına armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz, var olun. Belgin Gök, güftesi Halil Soyer'e, bestesi Murat Kadir Gök'e ait Hüzzam makamındaki şarkıyı seslendiriyor şimdi. Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim, sevgi neymiş diye sorduğun yerde.

Kayseri'den İsmet Köklü sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyen bütün dostlarına armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk da bu sabahımıza ses veren dinleyicilerimiz arasında sıradaki şarkı TRT Name dostlarım için gelsin demiş. Öyle olsun efendim. Zeytin Diyarı Akhisar Büknüş'ten selamlarını gönderiyor Cemal Oskay ve sıradaki şarkıyı Zeytin İççisi arkadaşlarına armağan ediyor. Aynı zamanda İbrahim Kaçar Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlıyor tüm sevdiklerini. Efendim Edirne'den Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Şeniz Güneş'in icrasıyla güftesi ve bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım. O yalan sözlerine nasıl da inanmıştım.

Efendim 8:38'i gösteriyor saatlerimiz. Sabahın namesi musikimizin sevilen şarkıları ile devam ediyor. Tabii ki sizin seçtiklerinizde Ankara'dan Ufuk Erdem, bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağ'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. İhsan Demircioğlu yine Ankara Yeni Mahalle'den günaydın diyor tüm dostlarına ve sıradaki şarkıyı da bizlere armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Aydın Efeler'den Adnan Önem, aynı zamanda bakalım hemen Meral Özhan da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sıradaki şarkıyı yine sevdiklerine armağan ediyor. Şimdi Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Karabük'ten bizleri selamlamış dinleyicimiz. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu, yapım ve yayın ekibi ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Melihat Gülses'in icrasıyla. Güftesi Saadet Vural'a, bestesi Dursun Karaca'ya ait Nihavend eseri dinliyoruz şimdi. Bitmemiş gibi.

Efendim 8.44'ü gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisi isteklerinizle devam ediyor. Özdere'den Şale Özen bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aynı şarkıya ortak olan Mehmet Gücü Yener de efendim yaşam paylaşınca güzel ve anlamlı demiş. Yürekten teşekkür etmiş dinleyicimiz. Biz teşekkür ediyoruz gönül verip dinlediğiniz için. Bu şarkıyı da Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu ve tüm dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz Selim Öztaş'ın icrasıyla. Güftesi Sabih Gözen'e, bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend eseri dinliyoruz şimdi. Gözlerinin içine başka hayal girmesin.

Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan Cumali Göncük kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da eşine ve sevdiklerine armağan ediyor. Aynı zamanda Burdur Esen Evler'den Zeki Günde Sabahın Namesi dinleyenlerine sevgilerini gönderiyor. Efendim bu şarkıyı da eşi Nafiye Hanım'a, çocuklarına, torunlarına ve TRT Name seven herkese armağan etmiş. Sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Zeki Başoğlu bizlerle güzel bir dörtlük paylaşmış. O vakit hemen okuyalım. Dediler zamanla hep unutulurmuş sevgiler, olsun bana seninle geçen günlerim yeter. Dostlar evde, işte, seyahatte, piknikte, TRT Sabahın Namesi programına dinler demiş. Zeki Başoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Efendim Fethiye'den Bayram Gökçen'de sıradaki şarkıyı torunları Zeynep Eren

Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı size ve tüm sevdiklerinize armağan ediyoruz. Antalya'dan Coşkun Bakan da yine bu sabah sabahın namesine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz Uşak'tan. Bu şarkıyı eşi Erol Bey'e, kendisine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Uşak'a da kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efem güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Nihavend eseri Fatma Arslanoğlu söylüyor. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun, sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun.

Tam Osmaniye'den Fahri Özdemir TRTname dostlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş. Siz de hoş geldiniz. Hatay Altınözü Karbeyaz köyündeki tüm Özdemir ailesine ve gurbetteki Hataylılara armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares ile birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Kahramanmaraş'tan Muzaffer Yabacı tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlarını gönderiyor. TRT Namel'in bütün ekibine kolaylıklar dilerim demiş. Bir şarkı istemişsiniz. Seni sordum yok dediler.

Beteğname dinleyenlerine armağan etmiş dinleyicimiz. Bir karışıklık çıktı şurada. Şimdi bakalım hemen Muazzez Abacı'nın icrasıyla güftesi İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait icaz eseri dinleyeceğiz. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler, olsun bana seninle geçen yıllarım yeter.

Efendim, Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Orhan'ın isteğiydi bu şarkı. Afşin 2. Noterliği personeline armağan etmişti dinleyicimiz. Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muayyer Kürdi eseri dinledik. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. 9.04'ü gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi istek zamanı ile devam ediyor. Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun tüm dostlarına sevgi ve selamlarını gönderirken sıradaki şarkıyı eşi Pınar Çetin Altun'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Hatice Duran Saraçoğlu Trakya'dan bizlere günaydın demiş. En güzel ezgiler sazların tınısı Sabahın Namesi'yle günaydın demiş. Günaydın diyoruz ve Trakya'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Erzurum'dan Durak Çağatay'da yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu, Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Yahya Akengin ve TRT Name dostlarıyla birlikte şimdiki dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Son olarak Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomra Özil Mahallesi sakinlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim, İzmir'den Maya Türköz'ün isteğini yerine getiriyoruz. Sevgilerini göndermiş dinleyicimiz sağ olsun. Mustafa Sağyaşar'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Uşak eseri dinliyoruz şimdi. Unutamam seni.

Efendim, kimi ezgiler vardır, üzerinden yıllar geçse de gönülde bıraktığı iz silinmez, bir hatırayı, bir özlemi, belki de yarım kalmış bir sevdayı taşır. O duygulara tercüman olan şarkılardan biriydi Unutamam Seni. 9.12'yi gösteriyor saatlerimiz. Sabahın Namesi TRT İzmir Radyosu stüdyolarında istek zamanıyla devam ediyor. Muharrem Yorulmaz günaydın diyor Sabahın Namesi dinleyenlerine. Ankara'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin de, Ali Acıburç TSM korosundaki arkadaşlarına ve aynı zamanda Ali Özyener, Erhan Göksu, eşi Bilge Hanım ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay'da dostları, sevdikleri, aynı zamanda Bülent Demirel ve eşi ve çocuklarına armağan etmiş bu şarkıyı. Hasip Uygun Manisa Salili'den selamlamış bizleri. Manisa Salili'ye sevgilerimizi gönderelim. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz, TRT Name dostlarıyla birlikte sıradaki şarkıyı Mahir Tekin, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya, Murat Çelik ve Avdan Köyü'ndeki herkese armağan etmiş. Efendim, şimdi Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Gönül şarkıları bazen unutulmuş bir aşkın, bazen de dindirilemeyen bir özlemin tercümanı olur. Burçin Hanım, ah çektirerek başlayan o melodi insanı alıp eski günlere, belki de Eylül akşamına ya da mazide kalmış bir yürek sızısına götürür demiş. Ne güzel sözler bunlar. Teşekkür ediyoruz. Var olun. Efendim, Kayseri'ye aynı zamanda mesai arkadaşları Harun Oğuz, Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün ve radyosunun başında olan tüm dostlara armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Nazlı Kanaat'in icrasıyla Safiye Aydın'ın Uşak eserini dinliyoruz şimdi. Ah bu gönül şarkıları.

Efendim Dikili'den Güler Sunal Karahan'ın isteğiydi bu şarkı. Yaşar Özel'in sesinden güftesi Ahmet Aymutlu'ya, bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Uşak eseri dinledik. Dinleyicimiz bu şarkıyı İskenderun İstemir TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. 9.23 saatlerimiz istek zamanı devam ediyor Sabahın Namesi'nde. Karabük Safranbolu'dan Halil Ergin bizlere günaydın diyor sevdikleriyle birlikte. Emel Sürücü Ankara'dan selamlamış bizleri, İzmir'e selamlarını, sevgilerini göndermiş. Çağlar Fidan'ın sesiyle Baygun Sular'ın Göğsüne Yaslandı da bitap attığı eser istemiş dinleyicimiz. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz. Yetiştiremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı size armağan edelim. Ve önümüzdeki programlarımızda da mutlaka sevgili Çağlar Fidan'ın sesiyle yine Sabahın Namesi'nde birlikte olalım. Ali Özyener bizlere yine günaydın diyor. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır, bir Müzeyyen Senar şarkısı dinlemek isteriz. Eğer mümkünse eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve Sabahın Namesi

ekibine armağan etmek istiyorum bu şarkıyı demiş. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu mutlaka yer verecektir. Yer veremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı armağan ediyoruz size. Merzifon'dan Zeki Özceylan sıradaki şarkıyı eşi Süheyla Özceylan'a, Enver Sağıroğlu'na ve Dursun Değirmenci'ye ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlamıştım. TRTname dostlarını Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar Burşin Hanım. Sıradaki şarkıyı Meral Özhan, Suna Koçak, Gülden İbiş İmamoğlu, İmran Ertuğ, Gülten Duran ve Zafer Özkaray'a ve Sabahın Namesi dostlarına armağan etmek isterim demiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Saadet ve Hıdır Nurcan'a armağan etmiş. Aynı zamanda Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner'de Adana'daki ve Niksar'daki dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Manisa Salihli'den sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Nusret Yılmaz'ın icrasıyla güftesi İlhan Behlül Bektaş'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Kürdili Cazkâr eseri dinliyoruz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Çamlı'dan Ayşe Sevin Gürgölen bizlere günaydın demiş. Bütün şarkılar TRTname dostlarına ve sizin için olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çayın başkenti Cengiz Topel Turan, çayın başkenti Rize'den bizlere gönül dolusu sevgiler göndermiş. Rize'ye de selamlarımızı gönderelim. Oktay Hançer Van Erciş'ten günaydın diyor bizlere. Menekşe Kokulu Yarim adlı şarkıyı istemiş. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz. Efendim bu eseri eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif Esma ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan etmiş dinleyicimiz. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt da hayırlı sabahlar diliyor tüm sevdiklerine. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan selam demiş. Yine Sabahın Namesi dinleyicilerine ve dostlarını. Yasemin Yiğit Mersin Çamlı Yayla'dan günaydın diyor ve dostlarıyla birlikte güzel bir şarkıya ortak oluyor şimdi. Türk sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Müzeyyen Senar'ın icrasıyla, hani yıllar geçse de sesi, yorumu, musikimize kattığı güzellikler ilk günkü tazeliğini koruyor. Şimdi o güzel yorumlardan biriyle Müzeyyen Senar'ı sizleri baş başa bırakacağız. Hicaz türküyü dinliyoruz. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu.

İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı, aynı zamanda Samsun sahillerinden Osman Ölçer. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı Ankara'da yaşayan değerli dostu Mahmut Aslan'a armağan ediyor dinleyicimiz. Müjgan adı güzel Yerce'de yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Aksaray Ihlara Vadisi'nden Nurullah Çoban sıradaki şarkıyı ailesine, torunlarına ve dağcı arkadaşlarına hediye ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara'da Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Fevzi Akşen, İhsan Demirci, Semir Kelli, Ümit Kaya Çelebi, Mustafa Ayla Aydemir ve tüm sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar'da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizdendi. Efendim Mehmet Kalaycıoğlu hayırlı sabahlar diliyor Bilecik'ten. Yayındayım.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Gönül verip kulak verip bizlerle olduğunuz için sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Efendim Erhan Yavuz yine Isparta Senirken Başköy'den sıradaki şarkıyı biricik kızım Sena'ya ve 27 yıllık kıymetli eşim Zübeyde Hanım'a armağan etmek isterim demiş. Biz de sağlıkla, huzurla geçecek nice uzun yıllar diliyoruz. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu da tüm sevdiklerine günaydın diyor. Şimdi Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Erol Sayan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalı sevgi ve selamlarını gönderiyor tüm sevdiklerini. Her derdin ilacı tatlı bir tebessüm, iki güzel söz, sağlıkla mutlu bir gün olsun demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız da tüm TRTname dostlarına güzel bir gün diliyor. Her şeyde gönlümüzce olsun demiş ve sıradaki şarkıyı dostlarına armağan ediyor. Efendim Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya yoldaki tüm kaptanlara selam olsun. Bu şarkıyı da onlara armağan etmek isterim demiş. Balıkesir Pelitköy'den Talat Boztepe günaydın diyor Türk sanat müziği seven herkese. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlamış yine dostlarını. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkuran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRTname dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancıeri TRTname dostlarını selamlamış. Çanakkale'den Fatma Can kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor tüm sevdiklerine ve bu şarkıyı da çocuklarına, dostlarına, torunlarına ve kendisine armağan ediyor. İzmir Kemalpaşa'dan Kenan Karanfil de yine tüm sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşları ve TRTname dostlarına armağan ediyor bu eseri. Hasan Eğri'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Kamuran Yarkın'a ait Nihavend eseri dinliyoruz. Sizde bir hayal gibi içimde hatıralar.

Manisa'dan Mehmet Uluyurt tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu, aynı zamanda Mersin Erdemli'den Tülin Ons yine dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimizdendi. Müzeyyen Yücearda Bulut günaydın diyor İstanbul sabahına ve İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Hatay, Antakya'dan Abdu Orçin, Emin Bayar Şanlıurfa'dan sevgilerini göndermiş. Bursa'da yaşayan teyzesi Rabia Engizli'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim şimdi hep birlikte dinliyoruz bu güzel eseri. Hüner Coşkuner'in sesinden Zeynettin Maraş'ın Nihavend eserini. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Sabahın amisini artık son dakikalarımıza yaklaştık. İstiyoruz ki ekip olarak bütün şarkılara yer verelim, bütün iletileri okuyalım. Efendim Hatay Antakya'dan Abdo Orçin, Mehmet Emin Bayar Şanlıurfa'dan sevgilerini göndermişti. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den ailesi ve tüm dostlarını da bu şarkıya ortak ediyor. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu Ersin Öksüz'e armağan ediyor bu şarkıyı. İstanbul'dan Gülsefa Koçi, Can Polat, Sevilay Kalkan, Pehlivan, Karadeniz Ereğli'den sessiz çoğunlukta olsun, armağan olsun bu şarkı demiş. Yine Eskişehir'den Tuncel Erol, bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Süleyman Altuner, Ekrem Mert, Fatma Açan, Ali Özyener, Ayhan Aşkın, Oktay Ançer, Yasemin Yiğit, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: gelecek.
1: Sabahın namesinde yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Hazine ve Maliye

Adliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Teknofest Güneydoğu 30 Eylül'de yarın başlıyor. Kadimşehir Şanlıurfa 5 gün sürecek dev organizasyona hazır. Etkinlik öncesi kentteki otellerde doluluk %100'e ulaştı, şehirdeki hareketlilik de arttı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul'da DH silahlı terör örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor, ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından yeni bir güne ve siz değerli konuklarımıza, dinleyicilerimize merhaba efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Geçmiş zaman olur ki programından sesleniyoruz sizlere. Bugün de taptaze umutlarla, heyecanlarla yeni bir güne merhaba diyoruz. Ve tabii ki bu yolculuğumuzda bize güzel şarkılar eşlik ediyor. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz eserlerle nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Programımıza Uşak makamında şarkılarla başlıyoruz. İlk olarak Nasibin Mehmet Yürü'ye ait bir esere kulak veriyoruz. Konuk solistimiz Zekai Tunca ve sanatçının 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer alan bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir perişan bülbülüm ki konduğum güller kanar.

Kıymetli sanatçı Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Uşak şarkısını seslendirdi. Bu eser Mustafa Sağyaşar'ın 1986 tarihli Zeytin Gözlüm isimli albümünde yer almaktaydı. Evet, 86 yılından şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya'nın 2015 yılında vermiş olduğu Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Bu eser Celal Abacı'nın güftesi Kemal Özcan'a ait Uşak şarkısı. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllarım hep yalnızlıkla bomboş geçecek sanmıştım. Bir diğer adıyla Can Suyu sizlerle.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Yahya Gehlan, Uşak makamındaki türkülerden oluşan bir potpuri sundu bizlere. Ve efendim birlikteliğimiz devam ederken şimdi nostaljik paylaşımlarımıza yer verelim istiyoruz. Zeki Müren'le 1987 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Masal isimli albümünden Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkısını dinliyoruz. Şarkılara sordum söylemediler, anılara yalvardım bilemediler, ufukları aradım görünmediler, izlerini nerede bulurum senin?

bekledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz esinler. Kumruları dinledim, susuverdiler.

Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısını seslendirdi. Efendim biliyorsunuz Tatyos Efendi 19. yüzyılın ortasında dünyaya geliyor ve 20. yüzyılın hemen başında 1913 yılında da aramızdan ayrılıyor, ebediyete intikal ediyor. Ve bakın bizler halen bu güzel eserleri büyük bir mutlulukla, coşkuyla dinliyoruz, eşlik ediyoruz. Gerçekten ölümsüz eserler bırakmış değerli bestekarlar bizlere. İşte Belgin Gök'ten dinlediğimiz bu şarkıda sanatçının 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri isimli albümünde yer almaktaydı. Biz de halen aynı coşkuyla, aynı sevgiyle eşlik ettik. Birlikteliğimiz devam ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki programında Gönül Yazar'a kulak veriyoruz. Sanatçı Şükrü Tunar'ın güftesi Ahmet Kaçar'a ait Rast şarkısıyla bizlerle. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.

Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Bahar kokulu güzel dileklerle bezenmiş bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı dinledik. Bu güzel dizeler İlkan sana aitti. Rast makamındaki şarkıyı Belkıs Dikmen seslendirdi. Zaten bu şarkının bir diğer adı da Dua efendim. Ve bu güzel dizelerden, bu güzel namelerden sonra bir başka Rast şarkıda Yahya Geylan'a kulak veriyoruz yeniden. İrfan Özbakır'ın güftesi Nemika Mürseloğlu'na ait şarkısını seslendiriyor sanatçı. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, her yayınımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz biliyorsunuz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde dünya edebiyatından bir yazar seçtik sizler için. Arjantinli bir yazar, öğretmen, aynı zamanda çevirmen Julio Cortazar'dan bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Edebiyatçının çeşitli öykü kitapları var, aynı zamanda çok önemli romanları da bulunmakta. Bakın Cortazar'ın eserlerinde yer alan hayata dair paylaşımı nasıl? Kimi zaman birinin bizi düzeltmesine değil, biz kendimizi düzeltirken birinin bizi sevmesine ihtiyacımız olur demiş. Gerçekten de hayat yolculuğu bazen çok tatlı, pürüzsüz, renkli, bazen engebelerle, zorluklarla dolu kıymetli dostlar. İşte bu yolculukta kimi zaman temel ihtiyaçlarımıza odaklanıyoruz. Şayet bu aşamayı geçtiysek kendimizi anlamaya, yaşamı sorgulamaya çalışıyoruz. Bu evrelerle yüzleşiyoruz. İşte her safhada yaşadığımız inişli çıkışlı anlarda insanoğlunun tek bir ihtiyacı doğuyor. O da onaylanmak, sevilmek, sevildiğini bilmek ve tabii ki desteklenmek. Zira böyle daha kolay yol alabiliyoruz. Hızlı adımlarla ilerliyoruz. O yüzden siz olun kıymetli dostlar. Şefkatli ellerinizi sevdiklerinizin üstünden ne olur çekmeyin. Sevginizin sıcaklığını her an hissettirin. Şimdi gelin bu güzel dileklerle, şarkılarla yolculuğumuz devam etsin. Ritmimizi artıracak, günümüzü renklendirecek bir başka şarkıya kulak verelim. Bir Mehmet Ilgın bestesinde Faruk Salgar'ı dinleyelim. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz değerli dostlarımız. Biliyorsunuz mevsim itibariyle kış ayları, sonbahar ayları bizlere ayrılıkları, hüznü anımsatıyor. Ancak diliyoruz tabii ki bu hislerden uzak duralım. Biz mutluluklarla yol alalım, sevgiyle ilerleyelim. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı aslında ayrılığa dair bir eser. Ancak ayrılıkları bir kenara bırakarak bu güzel eserdeki sanata, geçkilere odaklanalım, namelere odaklanalım ve Adnan Mungan'dan dinleyelim bu güzel şarkıyı. Sanatçı 1996 yılında bir şarkı

Yaşamak isimli albümde seslendirmiş bu eseri. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesi. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm, yine bu mevsimde hicranını yalnız başına çekecek.

Sevil neşelense mi yanarsın? Ayla Büyükataman bizlerle birlikteydi. 70'li yılların Türk filmlerinde sıkça duyduğumuz çok sevilen bir şarkıya hayat verdi sesiyle bir Saadettin Öktenay bestesine. Dinlediğimiz bu eser aynı zamanda 1971 yılında Hicran filminde ve Filiz Akın ile Tarık Akan'ın yine Emine isimli 1971 tarihli filmlerinde yer almıştı. Ayla Büyükataman da 70'li yıllarda seslendirmiş bu güzel şarkıyı, biz de keyifle dinledik efendim. Ve birlikteliğimize yine harika bir şarkıyla devam etmek istiyoruz. 90'lı yıllara uzanıyoruz, Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçı İsmail Demirkıran'ın sözleri Cemal Safi'ye ait Nihavend eserini seslendiriyor. Dinleyeceğimiz eser Nalan Hanım'ın 1990 tarihli Beklenen Sensin isimli albümünde yer alıyor. Ahu gözüm, böyle oyun duydum desem yalan olur.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Bilge Pakan'ınar bizlerle birlikteydi. Sanatçı sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Erdoğan Berker şarkısını seslendirdi. Çok sıkça duyduğumuz bir şarkı değil ancak kulağa çok hoş gelen bir şarkı. Aşkın mevsimi olmaz, bunu herkes bilmeli. Sevenler unutulmaz, sevmeli, sevilmeli dedi. Gerçekten belki de hayatın en önemli cümlesi bu şarkıda gizli efendim. Sevmeli, sevilmeli. Hayat sevildikçe, sevdikçe güzel çünkü. Evet, birlikteliğimize yine sevgiyle, aşkla dolu şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi geçmişe uzanacağız. Muazzez Abacı ile 1970'li yılların ortalarına gideceğiz. Sanatçının albümünde seslendirmiş olduğu Malatyalı Fahri Kayaan'ın sevilen eserini dinleyeceğiz. Hicaz makamında unutulmaz bir şarkı. Ayrılık ateşten bir ok, Nazlıyar'dan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirdin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir de.

Sanatçımız Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Saadettin Ökten'in güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz şarkısını dinledik. Bu eser birçok değerli sanatçı tarafından yorumlanmış. Medar Şen Sancakoğlu, Muazzez Abacı, Zeki Müren gibi isimler seslendirmiş. Ancak zannediyoruz birçoğumuz az önce dinlediğimiz gibi kıymetli sanatçı Yaşar Özel'in sesinden aşinayız bu şarkıya. Evet, sevilen eserin ardından bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkıyı Behiye Aksoy'dan dinleyeceğiz. O ağacın altı.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında Yeşilçam rüzgarları esmeye devam ediyor. Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Sanatçıyı Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz eseriyle dinledik. Gönül Akkor bu şarkıyı ilk olarak 1969 yılında seslendirmiş. Sizinle paylaştığımız bu eser ise 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümünde yer alan bir kayıttı. Evet, birlikteliğimize Hicaz makamında bir başka güzel şarkıyla devam edeceğiz. Bir Zeynettin Maraş eserinde Mustafa Sağyaşar ve Nazan Sıvacı'yı beraberce dinleyeceğiz. Sanatçılarımız şöyle sesleniyor bize: Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi.

Seda Gökkadar bizlerle birlikteydi. 2010 yılında Günün konserinden alınan bir kaydı sizlere sunduk. Amir Ateş ve Saadet'in Kaynağı ait bestelerle seslendi sanatçımız bizlere. Evet efendim, Hicaz makamının kalbimize dokunan namelerle nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir ses, çok sevdiğimiz bir sanatkar Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkıyı seslendirecek. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

geçtim. Vedat Çetinkaya'yı dinledik. Güftesi Şemsi Belli, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkısıyla bizlerle birlikteydi sanatçı. 2018 yılında yayınlanan ve güncel düzenlemelerle hayat verdiği unutulmaz şarkılardan oluşan Altın Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise biraz geçmişe uzanacağız, ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Hüzzam makamının yakıcı nameleriyle dinginleşeceğiz. Şükrü Tunar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı şarkısında Ayşegül Turukan'ı dinleyeceğiz. Sanatçının Bir Garip Aşığım Ben isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, inleyen dalgaların haline bak da beni an.

yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. İlk Hasan'ın sözlerini kaleme aldığı Hüzzam makamındaki Selahattin Altınbaş bestesinde İcral Eroğlu'nu dinledik ve bu güzel şarkıyla da programımızın sonlarına doğru yaklaşmış bulunuyoruz değerli dostlarımız. Şimdi Segah makamında bir Mustafa Seyran bestesini dinleyeceğiz. Yavaş yavaş veda vaktimiz yaklaşırken Seçil Heper bizlerle birlikte olacak, ruhumuzu dinlendirecek Yeşilçam'ın o unutulmaz melodileriyle. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil diyecek.

Bu güzel şarkıyla da ne yazık ki nostaljik bir yayının sonuna geldik. Bugün de Uşak'tan Rast makamına, Nihavend'den Hicaz'a, Hüzzam'a, Segah'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Her gün TRT Name frekansında en özel eserlerle yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle size veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Samime Sanay'dan dinleyeceğimiz Segah bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Gününüz güzel geçsin, hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışlarının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye, üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Filios'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonu projesinde gelinen son noktayı paylaştı. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu'dan çıkacak, Malatya'da üretilecek dedi. Şahin, yerli cep telefonunun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu'yla 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilere ait birçok örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu. İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne terörizmin finansmanı operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Gaziantep merkezli 3 ilde de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı sorusunun yanıtı aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken bir hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü.
0: Spor.

A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden der Üstad Yahya Kemal Beyatlı. Neredeyse 500 yıllık bir musiki, saraylardan, konaklardan, köylerden çıka gelen. Bir şarkılık da olsa kaybolup gitmeli o zamanlara. Vakti zamanında bu şarkılar boğaza karşı söylenirdi, şimdi ise ses buluyor radyolarınızda. Hazırsanız sevgili dostlar, başlıyor Vakti Zamanında.

Vakti zamanında Neveser Kökteş'e ait mahur bir besteyle başladı. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur. Programımızın solisti Lale Mumcu Başel seslendirdi. Kemanda Selçuk Gönüldaş, viyoloda Manol Yaşen Sesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Selim Gönüldaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Araal eşlik ediyor günümüze. Programı Nihan Yöyen hazırladı, sesimizi sizlere Fırat Özturan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Sevgili dostlar, bugün programımızın bestekar konuğu 1907 Beyrut doğumlu Zeki Duygulu. Pek çok güzel eser besteleyerek Türk musikisine adını yazdıran Zeki Duygulu'nun hayatından kısaca bahsetmeden önce onun güzel bir eseriyle başlatalım bu bölümümüzü. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden. Keman Taksim'de Selçuk Gönüldaş'ı dinliyoruz.

Beyrut doğumlu Zeki Duygulu, babasının Trablusgarp Savaşı'nda İstanköy'de İtalyanlara esir düşmesi üzerine annesiyle birlikte İzmir'e geldi. Bu yüzden İzmirli Zeki diye ün yaptı. Kurtuluş Savaşı'na bizzat katılarak 1928 yılında Atatürk tarafından mülazım rütbesi ve Kırmızı İstiklal Madalyası'yla ödüllendirildi. Şimdi üstadın bir Hüseyini eseri. Hem cemalin gösterip çekmek olur mu kendini? Böyle aşkın ıstırabı öldürür herden beni.

12 yaşında sahneye çıktı Zeki Duygulu. 1925 yılında Fahrettin Altay'ın süvari kol ordusunda müzik öğretmenliği yaptı. Uzun yıllar İzmir, İstanbul ve Ankara piyasalarında çalıştı. Zaman zaman radyo yayınlarına katıldı. Bestekarlığa erken başlayarak bine yakın eser besteledi. İlk eseri Harman Dalı Mustafa başlıklı eseridir. Ve şimdi Uşak makamında bir esere yer veriyoruz. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin.

Zeki Duygulu, o dönemin önemli isimleri Selahattin Pınar, Sadi Hoşses, Ekrem Güyer, Müzeher Güyer, şair Mustafa Nafiz ve Saadettin Kaynak'la dostluk kurdu ve musiki bilgisini ilerletti. Film müzikleri yaptı. Bestelerinin çoğu günümüze dek nota eksikliğinden ulaşamadı maalesef. Günümüze gelen eserlerinden biri Uşak Makamı'nda. Sevda öyle bir müşkül ki onu çekenler bilir.

Zeki Duygulu 11 Mart 1974 tarihinde aramızdan ayrıldı. Bestekarımızı saygı ve rahmetle anıyor, onun çok sevilen Hicaz makamındaki bir eseriyle bu bölümümüzü noktalıyoruz. Mahur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim.

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayınımız vakti zamanında güzel bir saz eseriyle devam edecek. Ama solistimiz Lale Mumcu Başel'e bir söz verelim. Belki söylemek istedikleri vardır.
2: Tabii ki. Olmaz mı? Olmaz mı? Çok teşekkür ediyorum sevgili Hakan. Sevgili Nihan'a da çok teşekkür ediyorum. Güzel düşüncesi için. Şu anda radyosu başında bizi dinliyor. Sevgili Erkan Yüksel, 1966 dönemi Ankara Radyosu sanatçılarından, TRT Ankara Radyosu sanatçılarından. Hem ses sanatçısı hem çok usta bir piyanist kendisi. Çok şükür sağlıklı. Şu anda da bizi radyosunun başında dinliyor. Nefis bir Nihavend saz semaisi var. Ben bu saz semaisinin doğuşuna, ilk icrasına şahidim. Şu anda da aynı o ilk dinlediğim heyecanı yaşıyorum. Muhteşem bir eser. Zannediyorum sevgili dinleyicilerimiz de bizimle aynı fikirde olacaklar dinledikten sonra.
1: Hiç şüphesiz, dinleyelim.

0: Fosforlu Cevriye. Suat Erviş'in romanından sinemaya aktarılan bu hikaye, İstanbul'un karanlık, yoksul ama bir o kadar da sıcak arka sokaklarında geçen imkansız bir aşkı anlatıyor. Yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı 1969 yapımı filmin başrollerinde Türkan Şoray ve Tanju Gürsu yer alıyor. Yine Yeşilçam sokağındayız. O unutamadığımız filmlerden birinin karelerinde.
1: Merhaba Fosforlu Cevriye.
2: Demek sen de onlarla birliktin.
1: Nasıl kabul edersen et.
2: Serseriyken ne iyi kalpliydin.
1: Şimdi?
2: Şimdi bir kara domuz gibi çirkinsin.
1: Kızmak sana çok yakışıyor.
2: Köşkten ve araziden çıkardılar bizi.
1: Sen satmadın mıydı oraları? Paraları cebellezi ettin. Şimdi afiyetli ya Fosforlu. Ben artık burayı terk ediyorum. Çakıyorsun ya, zengin olduk.
2: Dur. Senin binbir hileyle sahip olduğun yerlerde babamın büyük hayalleri yatıyordu. Bir de beni sevdiğini söylüyordun.
1: Fosforlum, bu cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder.
2: Kıtıp yok, sen serseri bir şairsin. Eğer kalbinde bir gram ateş olsaydı böyle andavalılık yapmazdın. Söyle, sevmiyor musun beni?
1: Milyonluk bir sırrı yaya kalmış bir aşk hikayesini harcayamam.
2: Ne söylediğinin farkında mısın?
1: Elbette süt kuzusu. Ne sarhoşum ne bunak.
2: Yani?
1: Yanisi kânisi benden sana baba nasihatı. Hayatta kimseye inanma.
2: Dur.
1: Acelem var Fosforlum.
2: Dur diyorum, yoksa ateş ederim.
1: Bana aşıksın süt kuzusu. Elin titrer.
3: Mor.

0: TRT Name.
1: Gecesi gündüzü yoktur Sezen Aksu şarkılarının. Bir bakarsınız güneş gibi gülümser, bir bakarsınız karanlıkta aydınlanır yakamoz misali. Her daim yüreğimizde, nefesimizde, sesimizde, sözümüzde. Bugüne, Eylül'e, yazın kendini kışa bıraktığı havalara yakışan en güzel minik serçe şarkılarından biri. Hani şu halini soramadığımız hatırlı şarkılarımızdan. Bizce bu hali de güzel, her hali olduğu gibi. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz.

Eylül'dü. İzlerini çizdiğin zaman ansızın gidişin. Şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğinin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin. Cemal Süreya, Eylül, sonbahar ve şiir. O vakit dinleme keyfi, keyiflice, Eylül'e usulca, hoşça kal deme vakti.

Sevgili dostlarımız, Eylül, Ekim derken sonbaharın bütün hüznü ama bütün güzelliğini hep birlikte karşılıyoruz. Karşılamaya devam ediyoruz. Sizlerle bir saatlik birlikteliğimizin sonuna geldik. Bugün şarkılarımızla, cümlelerimizle yine o eski günlere gittik. Haftaya aynı gün ve saatte burada sizleri bekliyor olacağız. Rastlaşmak, buluşmak, gülüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı, bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışlarının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Filyos'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi, soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Ekrem İmamoğlu'yla 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilere ait birçok örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu. İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne terörizmin finansmanı operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Gaziantep merkezli 3 ilde de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. A Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, seslerimizin size en güzel şekilde ulaşmasını sağlayan tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, tamburda Eda Ersoy, cello'da Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, ritim sazda Bilal Bilke ve koromuzu yöneten kıymetli şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız kendine özgü ezgi yapısıyla Türk musikisinin zengin makamlarından biri olan, adını makamın temelini oluşturan segah perdesinden alan, Türk musikisinin zengin makam geleneğinin bir parçası olan, geçmişten günümüze birçok bestekar tarafından eserlerinde sıklıkla kullanılan, özellikle duygusal ve ağır karakterli eserlerde karşımıza çıkan segah makamında eserlerle başlıyor. Saz sanatçılarımızın icra edeceği Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz segah makamında birbirine bağlı eserler seslendirecek. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Segah makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Segah şarkılarla devam ediyor. Sanatı ve çalışmalarıyla Türk musikisi kültürüne katkı sağlayan ve musikimizin önemli özelliklerini yaşatmaya çalışan Gültekin Çekin'in güftesi Hayri Mumcu'ya ait Segah makamındaki şarkısını kimden dinliyoruz? Mikrofona Didar Ali'ye Koyuncu geliyor. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş. Bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş.

Efendim sırada Türk müziğinin en önemli ustalarından biri olan Saadettin Kaynağ'ın güftesini Nazım Hikmet'in Ercüment Er mahlasıyla yazdığı Segah eseri var. Bu güzel eseri sanatçımız Bahadır Özüşen sizin için söylüyor. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.

Gözlerine meftun oldum. Gece gündüz senle doldum. Eriyorum yudum yudum, seni bekleyi bekleyi. 1925 yılında doğan, Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran bestekar Necdet Varol'un güftesi TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yapan ve yazdığı güftelerle adını unutulmazlar arasına yazdıran Mehmet Erbulan'a ait Segah şarkıyı sanatçımız Belgin Gökten dinliyoruz.

Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Efendim Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait çok sevilen ve sizlerin de iyi bildiği bu şarkıyı sanatçımız Deniz Macaroğlu sizin için söylüyor.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada Segah bir türkü var. Gültekin Çeki'nin gönül telinden çıkmış bu güzel eseri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinleyeceğiz şimdi. Şu karşıdan gelen dilber gelir ama neden sonra? Bir selama kail oldum verir ama neden sonra?

0: TRT Name.
1: Efendim, ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. Özellikle klasik Türk musikisi repertuarında önemli bir yere sahip olan, birçok bestekar tarafından da sıklıkla kullanılan mahur makamında eserlerle stüdyo name devam ediyor. Gökhan Macit'in Ud'la yapacağı giriş taksiminin ardından Şükrü Şenozan'ın güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye ait mahur şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Bu sevda ne tatlı, ne tatlı yalan, sevişte a gönül biraz oyalan, hayatın nesi var ellerde kalan, sevişte a gönül biraz oyalan.

1926 yılında doğan ve 1997 yılında vefat eden, Türk müziğine çok sayıda eser kazandıran Arif Sami Toker'in Güftesi Muhittin Raif Yengi'ne ait mahur şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz. Ben derdime hiç çare bulmam saki, aşkın beni öldürse de yılmam saki.

FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan sunduğumuz Stüdyo Name programı birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Sırada Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden tamburi ve musiki teorisyenin Erol Sayan'ın güftesi Ali Can'a ait mahur eseri var. Sanatçımız Eliz Avaroğlu sizin için söylüyor. Petek petek bal gibisin, çiçek çiçek dal gibisin, fincandaki fal gibisin, benim güzel peri kızım.

Sarı yeşil akşamlarda gidensin sen. Ömrümü yakıp kül eden alevsin sen. Hiç geri dönmeyen bir rüzgarsın sen. Beni benden alıp götüren yalansın sen. Böyle mi olur biten aşkların sonu? Yaralı yürekler kanar ağlamaklı. Ümidim kalmadı. Dönmezsin yalancı. Beni yavaşça bitiren ölümsün sen. TRT Ankara Radyosu tambur sanatçısı ve şefi İpek Dereli'nin güftesini Tayfun Güngör'ün yazdığı mahur şarkısını sanatçımız Suat Erdil'den dinliyoruz.

Birçok sevilen esere imza atan Kamuran Yarkın'ın güftesi de kendisine ait mahur şarkısı var. Sanatçımız Nurten Demirkol geliyor mikrofona. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri Şefimiz İpek Değerli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: オナーメ。
1: テレツェナーメ。

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız, dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Henrik Wüst ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen programa katıldı. Yaptığı sunumda bakanlığın aile ve nüfus politikaları dahil birçok başlıkta attığı adımlara vurgu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Aralarında turizmcilerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında yaklaşık 35 milyon yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İstanbul ve Antalya yabancı ziyaretçi girişlerinde öne çıktı. Turistlerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. A Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak.

sevemiyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum. Aslında ben senden yaradanı sevdim. Bir daha seviyorum.

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Beyati Faslı'nı dinleyeceksiniz. Yöneten Feridun Darbaz. Ara taksimini Viola ile Mehmet Ali Hevenk yapacak.

Feridun Darbaz yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Beyati Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Viola ile Mehmet Ali Hevenk yaptı.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi bir akşam diliyoruz. Ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomik kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğan'ın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Yeni Parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, yağma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık iddiasıyla yürütüldü.

0: sürüyor. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerikan Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran ise şartlarını ilettiği Amerika'dan hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında iki Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes de saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 3 büyük şehirde de yağış bekleniyor. Ankara'da yarın sağanakla birlikte sıcaklık 19, İstanbul'da 22, İzmir'de 27 derece olacak. İstanbul'da yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name programında sizlerleyiz. Ben Melda Kuyucu Kılıç. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerleyiz. Kemanda Turay Dinleyen, Kanun'la Bora Dicle, Klarnet'te Tanju Erol, Udu'yla Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyano Ceyhun Çelik ve ritim sazda Erhan Bahçı bizlerle olacak. Saat tam 19'a dek yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Ve sıradaki şarkı benim olsun diyebileceğiniz eserlerle trafikte misiniz, şarkı mı tutuyorsunuz? Sizler için okuyacağız bu eserleri efendim saat 19'a dek. Programımıza Saadettin Kaynağ'ın Nihavent bir eseriyle başladık ve Selahattin Pınar'a sormuşlar. Saadettin Kaynağ'a ne düşünürsünüz kaynak hakkında diye, o bir kaynaktır demiş. Ve Saadettin Kaynağ'a sormuşlar, Selahattin Pınar için ne düşünürsünüz? O bir pınardır demiş ve yolculuğumuz kaynaktan pınara doğru devam etmiş.

Nesin ve Nihavend makamında Selahattin Pınar'a ait bir eserle devam edelim. Güfte Beşti Bingöl'e ait. Geçti ömrüm, yine hala ben o bin derdiliyim diyeceğiz.

Selahattin Pınar'dan Avni Anıl'a bir yolculuk yapalım ve nihayet makamında yine bir kere bakanlar unutur derdi günahı diyeceğiz.

sırada yine Nihavend makamında bir eserle devam ediyoruz. Araba mı kullanıyorsunuz, ders mi çalışıyorsunuz, akşam yemeğine hazırlıklar mı başladı bilmiyorum ama bu şarkı size eşlik etsin. Tüm stüdyomuzdan, tüm orkestradaki arkadaşlarımızdan ve tüm ekibimizden sizin için okuyam efendim bu şarkıyı. Beste Baki Duyarlar, Güfte Mustafa Sevilen'e ait bir eser, Çiçekler Yasta.

Turay'cığım, ne güzel bir girişti. Turay dinleyeni hepimiz keyifle ve aşk ile dinledik. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ve tabii ki bu eserde kıymetli ud sanatçımız, üstadımız Baki Duyarlar'ı İstanbul Radyosu'nun rahmetle anıyoruz. Ve ne güzel, ruhu şad olsun diyoruz, selam yolluyoruz. Biliyoruz ki dinliyor bizi. Ve sıradaki eser yine Nihavend makamında Mahmut Oğul'a ait bir eser. Ey sevgili neredesin? Kuşlar getirir sesini bana diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

Ey sevgilim neredesin dedik Leyla'dan Yunus'a ve bizi ilahi aşka götürsün inşallah ey sevgili neredesin diyerek. Ve Erol Sayan hocamıza ait yine Nihavend bir eserle devam ediyoruz. Hep ağlattı beni kaderim.

Evet efendim, Nihavend makamının son eseri İsmet Nedim Saçi'ye ait, Güfte Mehmet Erbulan'a ait bir eser. Biraz hareketlenelim. Harekette bile böyle bir beddua mı var bilemedim ama artık senin adını, zehir saçan aşkını unutmak istiyorum diyeceğiz. Buyurun.

Harikasınız arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Nihavend makamını bitirdik ama başta anonsu kaçırmış olan kıymetli dinleyicilerimiz için ben tekrarlamak istiyorum. Kemanla Turay dinleyen, kanunla Bora Dicle, klarnetle Tanju Erol, udla Gürcan Yaman, bas gitarla Cenk Ersar, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazla Erhan Bahçı bizlerle. Yapımcımız Işıl Aktan ve size bu güzel duyumu sağlayan sevgili arkadaşımız Tonmeister'imiz Mehmet Sungur ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, tekrarlayalım ve şimdi Muhayyer Kürdi makamına geçelim. Evet, bir taksim nasıl?

Ellerine sağlık Turaycığım. Sevgili arkadaşlarım, ellerinize sağlık bu güzel taksim ve eşlik için. Haydar Telhüner'e ait bir eserdi efendim. Leyla, güfte ve bestesi. Ölüm yıl dönümünü birkaç gün önce andığımız ve ölüm yıl dönümü olan bir sanat güneşi diyeceğim. Siz adını biliyorsunuz zaten. Zeki Müren'e ait bir eser. Güfte Vedat Şenyol'a ait. Evet arkadaşlar, yaşamak zevki verir, ruhuma sonsuz kederim diyeceğiz.

şad olsun sanat güneşimizin dedikten sonra yine bir çınarımızla Yusuf Nalkesen eseriyle devam ediyoruz. Mahyar Kürdi makamında tam da Eylül'ün sonundan

Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Ve Ankara Radyosu'nun hem sesiyle hem besteleriyle hala şu anda keyifle okuduğumuz kıymetli ses sanatçısı, bestekar Zekai Tunca'ya ait bir eser geliyor. İhtimal yok mu hiç? Arkadaşlar, hadi dönmene ihtimal yok mu bakalım?

İhtimaller, ihtimaller, bütün ihtimaller bizi mutlu edecek yollara çıksın diyelim. Zekai Tuncan'ın bu güzel eseriyle yavaş yavaş böyle programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve sırada Mahayar Kürdi makamında Akın Özkan'a ait bir beste, Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Yine aynı harekette devam edelim mi Turay'cığım? Gönül aşık oldu sana.

0: Evet efendim, ne çabuk su gibi geçti burada stüdyoda. Sizler ne hissettiniz canım arkadaşlarım? Geçti değil mi hemen?
1: Evet.
0: Evet hemen geçti. Ve artık veda zamanına geldi. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name programındaydık efendim. Ben Melda Kuyucu Kılıç. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzun TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları arkadaşlarımla beraberdik. Tekrar anons etmekten gurur duyarım ve onur duyarım. Kemanla Turay Dinleyen, Kanun'la Bora Dicle, Klarnet'le Tanju Erol, Ud'la Gürcan Yaman, bas gitarla Cenk Ersarp, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazla Erhan Bahçı, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Sizlerleydi koca bir ekip, sizinle olduk bir saat ve küçük bir hatırlatma, bu akşam gece saat 12'de bu programın tekrar yayınını dinleyebilirsiniz. Yine dinlemediğiniz, kaçırdığınız şarkıları yeniden dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz efendim. Size Mustafa Sevilen'e ait, bestesi Yıldırım Gürses'e ait bir eserle veda ediyoruz. Yüce Dağ'dan, Esenyel'den, Sazım'daki Kırık Tel'den diyeceğiz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.

İstanbul'a merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili musiki dostları. İstanbul stüdyolarındayız ve tıpkı dünkü gibi burada yağmur ve rüzgar halen devam ediyor. Bugün de yine yağmur gibi yağacağız efendim sizlerin radyolarına. Günün telaşını geride bırakıyoruz. Bu akşam fonda çalıyor İstanbul Sirtosu. Onun neşeli tınıları eşliğinde başladık. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofonda ben Tayfun Öçal. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan akşamın sesine bir kez daha hoş geldiniz diyerek Muhayyer Kürdi makamında bir eserle açıyoruz yayınımızı. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Nedim Saatçioğlu'na ait bu şarkıyı Murat Seçkin seslendirecek. O güzel gözlerinde eriyen ben olsaydım, ellerin ellerimde yürüyen sen olsaydın.

Bestesi İsmet Nedim'e, güftesi Atilla Ergün'e ait eseri dinledik. Aylin Şengün Taşçı yorumuyla. Adını yoldaki taşlara yazdım. Bu güzel eserin ardından akşamın sesinde Kürdi Licazkar makamında şarkılar dinlemeye başlayacağız şimdi. İlk Kürdi Licazkar eserimiz bestesi Yener Elmas, güftesi İlkan Sana ait bir şarkı. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Rastlarız bir yerde bizden bir ize.

Bir Yusuf Nalkesen klasiğini dinledik efendim. Ayşen Bir Gör yorumuyla. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan. Sıradaki Kürdili Cazkar eserimiz, bestesi Selahattin Pınar'a ait bir şarkı. Güftesinde Vecdi Bingöl adını görüyoruz. Ayşegül Durukan seslendirecek. Sorma bana nafile neler düşündüğümü.

Zaten yakanlar yakmış, bir alevde sen yakma. İhsan Güvenç'ten Bir Gece Kirpikli Kadın yorumu dinledik efendim. Bu güzel eserde İlyas Tetik'in imzası vardı bestesinde, güftesi ise elbette Zeki Müren'e aitti. Saatlerimizde 19.30 oldu. Akşamın sesinde yarım saati geride bıraktık bile. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımızda şimdi Kürdi makamında bir Zekai Tunca bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Aşkın Tuna'ya ait bu eseri Zekai Tunca seslendirecek. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.

Beni dertten derde koyan sizden biri dedi Melda Kuyucu Kılıç. Erol Sayan'ın bestelediği güftesi İlkan sana ait nihavend bir eser dinledik efendim. Sıradaki şarkımız bir İstanbul eseri. Çok da iyi bildiğiniz bir eser. Benim için ayrıca bir önemi var diyebiliriz. Çünkü güftesinde değerli şair Behçet Kemal Çağlar'ın dizeleri var. Behçet Kemal Çağlar benim okuduğum okulun adıydı efendim. O açıdan söyledim. Beste Münir Nurettin Selçuk'a ait ve Koray Safkan seslendiriyor. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan.

Dilber Yürü Gül Yazıcı'dan dinlediğimiz bu Uşak Türkü ile birlikte Uşak makamındaki eserlere başlıyoruz efendim akşamın sesinde. Bu eserimizin bestesi Selçuk Tekay, güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Hasan Eylen seslendirecek. Bahar beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu.

0: CRT Name.
1: Yorgunum dostlar, yorgunum artık. Arif Sami Toker'e ait Uşak makamındaki klasiği Fuat Karayavuz seslendirdi efendim.

Dalında solarken akşamın gülü ufuktan çözülmüş güneşin tülü. Uşak makamında Arif Sami Toker'e ait eseri Fuat Karayavuz'dan dinledik sevgili Name dostları. Uşak makamıyla devam ediyoruz. Sıradaki eserimizi Mehmet Özkaya seslendirecek. Bestesi Celal Abacı, güftesi Kemal Özcan'a ait bu şarkının. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllar yılı yalnızlıkla bomboş geçecek sanmıştım.

Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Reşat Özpirinç'e ait Uşak makamındaki eseri Güldehen Marmara seslendirdi. Ve şimdi Emel Sayın gelecek mikrofona, yeni saatimize başlamışken akşamın sesinde. Haylazım diyecek sanatçımız.

Aşk nedir, nasıldır, bilen var mı? Bu nihavent eseri çok farklı bir isimden, Ata Demirer'den dinledik efendim. Sahnelerden tanıdığımız ama şarkı söylemeyi seven, musikiyi de çok seven değerli bir isimdi. Şimdi Muhayyer Kürdi eserler dinleyeceğiz akşamın sesinde. Onlardan ilki, bestesi Şekip Ayhan Özışık, güftesi Nihat Erer'e ait bir şarkı, Tuğçe Pala seslendiriyor. İçimizde bir bahar olsun, dalı bende, çiçeği sende.

Deli gönlüm bilsen nasıl yaramaz. Alp Arslan'dan dinledik efendim. Bestesi Cavit Ersoy, güftesi Kani Soylu'ya ait Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri. Saatlerimiz 20.23, akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayınla devam ediyor. Şimdi yeniden Nihavend eserler dinleyeceğiz. Seval Şentürk gelecek bu kez mikrofona. Bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Yahya Beneke'ye ait, o çok sevilen eseri seslendirecek. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan.

Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Suat Sayın'ın unutulmaz Nihavend eserini Muazzez Ersoy yorumladı. Sevgili Name dostları, yine aynı şekilde bir eser, yine rüyalar var içinde. Bu kez Nalan Altınörs'ten dinleyeceğiz. Bestesi Halil Karaduman, güftesi Aşkın Tuna'ya ait o şarkıyı. Rüyalarda buluşuruz.

Hasan Eylen'den dinledik Nazgül'ü. Bestesi Necip Gülses güftesi Hüsamettin Olgun'a ait nihavend bir eserdi efendim. Şimdi yine nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Zeynettin Maraş'ın yazıp bestelediği eseri Ahmet Özhan seslendirecek. İnleyen nameler ruhumu sardı.

Selim Öztaş'ın popüler eseri Güz Güllerini Nazlı Kanaat'ten dinledik efendim. Akşamın sesinde yavaş yavaş sona geliyoruz. Sırada Hicaz bir şarkınız var. Necdet Tokatlıoğlu'na ait, Nazan Sıvacı seslendiriyor. Yalancının birine kapıldı kandı gönül.

Tuncan'ın yazıp bestelediği Hicaz eser Üzme Beni Muazzez Abacı seslendirdi efendim ve bu şarkıyla birlikte yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesini Işıl Aktan hazırladı. Teknik Masada İbrahim Türksoy sesimizi sizlere ulaştırdı ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Ekip olarak bu akşamda bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Siz sevgili Name dostlarına. Veda eserimiz hareketli bir türkü olacak. Bahadır Özüşen seslendirecek. Elmalı Yer diyecek. Biz de yarın akşam yeniden görüşene dek Name ile kalın diyelim.

gece bir fidandır. Kırma güzel ne olursun, kalbim ince bir fidandır. Kırma güzel.

söyleyemem. Sorma güzel ne olursun, çok severim söyleyemem. Sorma güzel ne olursun, sorma güzel ne olursun.

Türk'ün evladı, unutma, ben Aliya. Boşnakların içinde herhangi biriyim. O gün bütün Avrupa bizi yapayalnız bıraktı. 3 gün içinde 8000 vatandaşımızı katlettiler ve toplu mezarlara gömdüler. Binlerce kadınımıza tecavüz ettiler. Binlerce çocuğumuzu yetim bıraktılar. Henüz mezarlarını bulamadığımız kaç kardeşimiz daha var bilmiyoruz. Önce hepsini sıraya dizip tek tek öldürmeye başlamışlar. Elinize kazma kürek verildiğini, bir çukur kazdırıldığını, sonra kafanıza bir kurşun sıkıldığını düşünün. Biraz zaman geçince işin çok uzun süreceğini anlıyorlar. Bu kez 20'li, 30'lu, 40'lı gruplar halinde daha büyük çukurlar kazdırıyorlar. Vatandaşlarımızı bu kuyuların içine atıp üstlerine kurşun yağdırıyorlar. Bu kez de çok fazla mermi harcandığını anlayıp başka bir yola başvuruyorlar. Çukurlara doldurulan kardeşlerimizin üstüne bomba atıp onları paramparça ediyorlar. Onların mezarını biz bulmadık. Kelebekler buldu. Mavi kelebekler. Sadece toplu mezarların olduğu yerde biten bir çeşit bitkiyle beslendikleri için bazı bölgelere kümelendiklerini anladık. Nerede mavi kelebek gördüysek orayı kazdık. Binlerce şehidimizi çıkarıp Potokare'deki şehitliğe defnettik. Biz Bosna'da kendi devletimiz olsun demedik. Onlar dediler. Biz Bosna'da sadece bizim

0: dinimiz olsun demedik. Onlar dediler. Biz Bosna da sadece bizim kimliğimiz olsun demedik. Onlar dediler. Bizim Bosna'da savunduğumuz şey, Batı'nın tüm dünyaya göğsünü gererek anlattığı Helsinki nihai senediydi. Paris şartıydı. Demokrasi ve hürriyet ilkeleriydi. ...200 bin canımızı kaybettiğimizde, binlerce kadınımız karınlarında kocalarını öldüren askerlerin bebekleriyle terk edildiğinde, 29 günlük bebeklerimiz öldürülüp toprağa düştüğünde, Avrupa'nın anlattığı şeylerin koca bir yalan olduğunu anladık.
1: Efendim, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün Aliye İzzet Begoviç'in, Bilge Kral'ın o bize bırakmış olduğu nasihatle, mektupla programımıza başlamış bulunuyoruz. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birliktesiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan ve bu güzel programdan sizleri tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Sağlık diliyoruz, afiyet diliyoruz inşallah. Evet, sizleri bundan 100 yılı aşkın bir süre öncesine, yani 1912 Balkan Harbi'nin yaşandığı o sarsıcı günlere götürmek istiyorum. Yüzyıllardır komşu olarak yaşanan topraklardan birkaç hafta içinde çekilmek nedir, ne demektir bilir misiniz? Selanik, Manastırı, Edirne'yi kaybetmek ne demektir bilir misiniz? O günlerde Osmanlı insanı neler hissetti, neler yaşadı? Evet, gelin bu toplumsal travmayı bir hatırlayalım, ne dersiniz? Ama bir hikayeyle hatırlayacağız sevgili dinleyiciler. 1912 sonbaharında savaş başladığında İstanbul kamuoyu galibiyetten o kadar emindi ki, ancak Balkan devletlerinden küçük komşularımız diye bahsediliyordu. Birkaç hafta içinde gelen bozgun haberleri tam bir soğuk duş etkisi yarattı. Bu çöküşün halk üzerindeki ruhsal etkisini en iyi anlatanlardan biri Selanikli bir kız öğrenci olan Hatice Fahrünnisa idi. Hatice Fahrünnisa, 1. Balkan Savaşı sırasında Selanik'ten kaçarak İstanbul'a, Kadıköy'e yerleşmek zorunda kalan yazar ve öğretmen Fatma İclal'in öğrencisiydi. Fatma İclal İstanbul'a sığınırken öğrencisi Hatice Fahrünnisa işgal edilen Selanik'te geride kalmıştır. Selanik Yunan ordusunun eline geçip hocası Fatma İclal İstanbul'a kaçmak zorunda kalınca Hatice 1913 Ocağı'nda hocasına yazdığı mektupla hislerini şöyle dile getirmişti. Evet, ona geçmeden önce Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın bir şiirini gazel olarak okumuştum. Ki o şiir muhteşem bir şiirdir sevgili dinleyiciler. Vardım eşiğine, yüzümü sürdüm. Etrafını bütün dikenler almış. Ulu mihrabında yazılar gördüm. Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış. Batan güneşlerin ölgün nigahı karartıp bırakmış o kıblegahı. Mazlum bir ümmetin bahtı siyahı viran kubbesine gölgeler salmış. İslam'ın bahtiyar bir zamanında ab-ı hayat varmış şadırvanında. Şimdi harap olan seyabanında dem çeken kuşların ömrü azalmış. Ayat-ı hikmet var kitabesinde, bir dersi ibret var hitabesinde. Bağ-ı cennet olan harabesinde tekbir sedaları artık bunalmış. Hey Rıza, secdeye baş koy da inle. Taşlar dile gelsin senin derdinle. Efsane söyleyeyim, ağla hem dinle. O şerefli mazi meğer masalmış.

Efendim, bu gazelin taksimlerini kanunla devrim ekiz, neyle Osman Er Kahveci yaptılar. Ellerine sağlık, bendeniz Hüseyin İpek'ten de dinlediniz. Evet, Hayrün Nisa'nın mektubunda kaldık. Şöyle yazıyor: daha kısa bir süre öncesine kadar özgürlük şehri dediğimiz yerde şimdi çaresizlik ve sefalet içinde bir kölelik dünyasını yaşamaya mecbur kaldık. Bu mektup Selanik'te geri kalanların maruz kaldığı travmayı ve işgal altındaki şehrin kasvetli durumunu ilk elden tasvir eder. Savaşın en somut ve acı yüzü trenlerle veya yayan olarak yollara düşen yüz binlerce göçmendi. Ayasofya, Sultanahmet ve Selimiye camilerinin avluları bir anda evsiz aileler ve yetim çocuklarla doldu.

Evet efendim. Meramı ne güzel anlatıyor, nasıl da güzel ifade ediyor değil mi? Dağlar dağlar viran dağlar, yüzüm güler kalbim ağlar. Evet, o göçler o kadar kolay değil. Efendim buraya gelenler de hadi kurtulmuşlar ama ya arkasındaki bıraktıkları? İşte ne diyor? Yüzüm güler, kalbim ağlar, hem de kan ağlar. Safiye Ayla'dan dinledik. Allah rahmet eylesin. 11 Şubat 1913 günü İstanbul'daki İskan-ı Muhacirin komisyonuna bir dilekçe ulaşır. Dilekçeyi veren İspala'dan kaçan ilkokul mezunu küçük bir çocuk. Adı Tahsin. Tahsin dilekçesinde şöyle yazıyordu: Bulgarlar kasabamızı işgal edince yollara düştük. Yolda babam hayatını kaybetti. O kargaşada annemi de kaybettim. İstanbul'da yapayalnız kaldım. İstanbul gazeteleri tıpkı Tahsin gibi ailesini kaybeden 6 aylık, 3 yaşındaki çocukların listelerini yayımlıyor. Halk bu acı manzarayı her gün sokakta görüyordu sevgili dinleyiciler. Ancak bu acı manzara büyük bir dayanışmayı da doğurdu. Kadınlar Hilali Ahmer, yani Kızılay çatısı altında toplandı. Sokak sokak gezerek göçmenler ve yaralı askerler için yardım toplandı. Yenilginin ardından aydınlar ve halk şu kanaate vardı: geri kalmamızın sebebi kendi ekonomimize sahip olmamamızdır. Böylece evde, mutfakta ve çarşıda milli iktisat adıyla yeni bir mücadele başladı. Bu hafta da Aşkınnamesi'nin sonuna geldik. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birlikteydiniz. Aras Nehri şahittir hazin öyküye. Şimdi artık bir destan, gamlı Türkiye. Bu güzel

eserle sizlere veda ediyoruz. Güftesini Cemalettin Turan yazdı. Bestesini bendeniz yaptım ve benim sesimden dinleyeceksiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

Günümüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Yeni bir Arzı Musiki programında daha yeniden birlikte olmaktan mutluyuz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle programımıza başlıyoruz. İsmail Dede'nin Uşşak şarkısı. Gitti de gelmeyi verdi. Münir Nurettin Selçuk seslendiriyor.

18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bulunmuş Seyyah Doksan hatıralarında İstanbul'daki kadın eğlencelerinden ve kadın müzisyenlerin eğlence mekanlarından bahseder ve şöyle der. Kadınların kağıthane ve küçük su gibi mesire yerlerinde yaptıkları eğlencelerde çengiler, çeng, daire, zil gibi çalgılar eşliğinde şarkı söyleyip dans ederler. Sayın dinleyicilerimiz, Gevheri Sultan'ın bir çeşit oyun havası olan Sirto türündeki eserini sunuyoruz şimdi.

Sayın dinleyicilerimiz, Osmanlı Sarayı'nda iz bırakan çeşitli etkinlikler arasında 2. Abdülhamit döneminde bir Avusturya vokal topluluğunun sarayda konser vermesidir. Saray ileri gelenleri 1890 yılında ilk kez bir çok sesli koro görmüşler ve koro müziğini ilk kez dinlemişlerdir. O zamana değin klasik Türk musikisi makamsal solo şarkı icralarına alışık olan kulakları, birden fazla ses partisini söyleyen kalabalık şarkıcı topluluğundan çıkan sesi duyduklarında şaşkınlıklarını gizleyememişlerdi. Avusturya vokal topluluğunun konserlerini izleyen 1863-1951 yılları arasında yaşamış Zati Bey'in bu Avusturyalı vokal topluluğunu örnek alarak aynı yıl Muzikay Humayun öğrencilerinden 60-65 kişilik bir koro kurduğunu görüyoruz. 1909 tarihinde Fred Geisberg tarafından taş plağa kaydedilen Zati Arca bestesini Muzikay Humayun bando ve korosundan dinliyoruz şimdi de. Bu kayıtların ilk koro kayıtları olması bakımından önem taşıdığını belirtmek istiyoruz.

Zat-ı Arcan'ın Milleti Osmani Marşı'nı taş plak kaydında Muzika-i Humayun, bando ve korosundan dinledik. Zat-ı Bey'in şefliğinde kurulan ve çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürerek konserler veren koro, özellikle saray çevrelerinde takdirle karşılanmıştı. Sayın dinleyicilerimiz, bu görgüyle Osmanlı Türk müziği hayatına ilk kez koro girmiş oluyordu. Türk musikisi çevrelerinde de koro söyleme konusunda içten içe bir merak oluşmuştu. Çok değil, 20-25 yıl sonra da Türk musikisinde koro icralarının ilk örnekleri görülmeye başlanacak, 1920 yılında Ali Rıfat Çağatay şefliğinde ilk Türk musikisi korosu konserini verecektir. Ali Rıfat Çağatay'ın Yegah makamında kendi tarzını yansıtan bir şarkısını Recep Birkit'ten dinliyoruz. Meclisi vastında giryan olduğum,

1926 yılında İstanbul'da, 1927 yılında Ankara'da PTT bünyesinde radyoların kurulmasıyla Türk müziğinde ilk disiplinli koro faaliyete geçmiştir. Klasik Türk müziğinde koro yönetimini profesyonel anlamda ilk uygulayan kişi 1902-1963 yılları arasında yaşamış Tambur Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil Bey'dir. 1937 yılında kurduğu klasik koro ile klasik Türk müziği icrasına modern, ciddi bir müzikal anlayış getirmiştir. 1938 yılında Ankara Radyosu'nda Mesut Cemil'in yönetimindeki bu koronun Tarihi Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Klasik Türk Müziği Korosu isimleri altında faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Mesut Cemil yönetimindeki klasik koroyu 1963 yılında gerçekleştirilmiş, arşiv kaydında dinliyoruz. Dede Efendi'nin talebesi Dellalzade İsmail Efendi'nin Yegah Bestesi. Gönül ki aşk ile pür sinede hazine bulur. Taksimi tamburuyla Necdet Yaşar yapıyor.

Sayın dinleyicilerimiz, şimdi de koro icrası manasında Mesut Cemil Bey'den sonra gelen Nevzat Atlı yönetimindeki İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu dinleyelim. Gönlümü bir tıflı dilbaz eyledi kendine hem raz.

Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sevgi dileklerimizle mutlu, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Şevk Efsa ve Hicaz makamında eserler sunacağız size. İlk olarak Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan Numan Ağa'nın Şevk Efsa Peşrevi'ni dinleyeceğiz bu gece programımızda. Ardından yine Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi'nin Şevk Efsa makamındaki ağır semaini seslendirecek. Dil besteye Lütfu Kerem'in Ma Hazar eyle, Üftadelere Şefkat eyle, Pü Nazar eyle. Ümid ile dil oldu esiri serkesyu, baştan çıkarırsın anı ahir hazar eyle. Eserin günümüz Türkçesiyle manası şöyle: gönlü bağlanmış aşığa lütuf ve cömertliğini hazır eyle, ikram et. Düşkünlere, aşıklara şefkat göster ve onlara merhametli bir gözle bak. Kalp, ümid ile o başa buyruk ve dik başlı sevgilinin esiri oldu. Onu baştan çıkarırsın, sonunda onu sakın, zarar vermekten çekin ve dikkat et.

Güftesi Hasan Ali Yücel'e, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Şevk Efsa eser var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Hicran gibi alemde elim derdi ser olmaz. Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz?

Güftesi İhsan Raif Hanım'a, bestesi Tamburi Hikmet Bey'e ait Şevkefza eseri Nesrin Sipahi'nin yorumundan dinliyoruz. Ben esiri handenim, üftadenim, ey gültenim. Gözlerin Kur'an-ı aşkımdır, kucağın cennetim.

0: Mustafa Nafiz Irmak'ın Şevkef Sağ şarkısı var sırada. Güfte Mustafa Nafiz Irmak ve Ratip Aşir'e ait. Bestekarın Mustafa Nafiz Irmak'ın kendi sesinden sunuyoruz bu eski ve nadir kaydı. Sebep sensin gönülde ihtilale, sürüklersin beni sonsuz melale. Bilirsin müptelayım ben ezelden, belayı ateşe belki hayale.
1: Sebep sensin gönülde ihtilale, sebep sensin gönülde.

Bilirsin müptelayım ben ezelden, bilirsin müptelayım ben ezelden.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Şevkefsa makamında Nakış Yürük Semai'ni dinleyeceğiz. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan. Seri zülfü amberin yüzüne nikab edersin, beni böyle hasretinle ciğerim kebap edersin. Bu eserde Alaaddin Yavaşça'ya kemanda Cevdet Çağla, violonselde Vecidi Seyhun, klasik kemençede Mübeccel Çetin,

Güldehen Marmara'yı dinleyeceğiz Ahmet Ağa'nın Şevkefsah şarkısında. Geçip de karşıma gözlerin süzme, barışmam, boş yere arkamdan gezme.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle sürüyor. Cüneyt Orhon'un klasik kemençe taksiminin ardından Ahmet Çağan'ı Hanende İbrahim Uygun'un Hicaz şarkısında dinleyeceğiz. Güfte Leyla Saz'a ait. Seni sevda çiçeğim, tacı serim, bilmezsin ne kadar çok severim.

Güftesi Süleyman Nazife, bestesi Şerif İçli'ye ait Hicaz eser var sırada. Semra Ersoylu'dan dinliyoruz. Derdimi ummana döktüm, asumana inledim. Yare de, a yare de, hali derunum söyledim. Aşina yok derdimi, ben söyledim, ben dinledim. Gözlerim yollarda kaldı, gelmedin, çok bekledim.

Güftesini Mehmet Hafit Bey'in yazdığı, Şevki Bey'in Hicaz şarkısını Recep Birgit'ten dinliyoruz. Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi, bir taraftan sıkıyor canımı dehrin sitemi, bir taraftan yakıyor naireyi dembedemi, kurtar Allah için olsun, çekemem böyle gamı.

Sırada yine Şevki Bey'in yine Hicaz makamında bir bestesi var. Bu kez Gönül Aköz'den dinliyoruz. Niçin şepta seher ben zar zarım? Neden oldu benim feryatkarım? Medet gitti elimden ihtiyarım. Aman dostlar, esiri zülfü yarım.

Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Sadi Işılay'a ait Hicaz şarkı var sırada. Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Ben de hicran yarasından da derin bir yara var. Ona biçare gönül boş yere bir çare arar. Kurtuluş yok, aradan geçse de aylar, yıllar. Ona biçare gönül

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, sizlere seslenebilmeyi ümit ediyorum. Bu geceki son şarkımızı İnci Çayırlı'dan dinleyeceğiz. Hasan Lami Güray'ın güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name programında sizlerleyiz. Ben Merda Kuyucu Kılıç. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerleyiz. Kemanda Turay Dinleyen, Kanun'la Bora Dicle, Klarnet'te Tanju Erol, Udu'yla Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Sarp, piyano Ceyhun Çelik ve ritim sazda Erhan Bahçı bizlerle olacak. Saat tam 19'a dek yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Ve sıradaki şarkı benim olsun diyebileceğiniz eserlerle trafikte misiniz, şarkı mı tutuyorsunuz? Sizler için okuyacağız bu eserleri efendim saat 19'a dek. Programımıza Saadettin Kaynağ'ın Nihavent bir eseriyle başladık ve Selahattin Pınar'a sormuşlar. Saadettin Kaynağ'a ne düşünürsünüz kaynak hakkında diye, o bir kaynaktır demiş. Ve Saadettin Kaynağ'a sormuşlar, Selahattin Pınar için ne düşünürsünüz? O bir pınardır demiş ve yolculuğumuz kaynaktan pınara doğru devam etsin ve Nihavent makamında Selahattin Pınar'a ait bir eserle devam edelim. Güfte Vecdi Bingöl'e ait. Geçti ömrüm, yine hala ben o bin derdiliyim diyeceğiz.

Selahattin Pınar'dan Avni Anıl'a bir yolculuk yapalım ve nihayet makamında yine bir kere bakanlar unutur derdi günahı diyeceğiz.

Sırada yine Nihavend makamında bir eserle devam ediyoruz. Arabamı kullanıyorsunuz, ders mi çalışıyorsunuz, akşam yemeğine hazırlıklar mı başladı bilmiyorum ama bu şarkı size eşlik etsin. Tüm stüdyomuzdan, tüm orkestradaki arkadaşlarımızdan ve tüm ekibimizden sizin için okuyalım efendim bu şarkıyı. Beste Baki Duyarlar, Güfte Mustafa Sevilen'e ait bir eser. Çiçekler Yasta.

Turay'cığım, ne güzel bir girişti. Turay dinleyeni hepimiz keyifle ve aşk ile dinledik. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ve tabii ki bu eserde kıymetli ud sanatçımız, üstadımız Baki Duyarlar'ı İstanbul Radyosu'nun rahmetle anıyoruz. Ve ne güzel, ruhu şad olsun diyoruz, selam yolluyoruz. Biliyoruz ki dinliyor bizi. Ve sıradaki eser yine Nihavend makamında Mahmut Oğul'a ait bir eser. Ey sevgili neredesin? Kuşlar getirir sesini bana diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

Ey sevgilim neredesin dedik Leyla'dan Yunus'a ve bizi ilahi aşka götürsün inşallah ey sevgili neredesin diyerek. Ve Erol Sayan hocamıza ait yine nihavend bir eserle devam ediyoruz. Hep ağlattı beni kaderim.

Evet efendim, Nihavend makamının son eseri İsmet Nedim Saçi'ye ait, Güfte Mehmet Erbulan'a ait bir eser. Biraz hareketlenelim. Harekette bile böyle bir beddua mı var bilemedim ama artık senin adını, zehir saçan aşkını unutmak istiyorum diyeceğiz. Buyurun.

Harikasınız arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Nihavent makamını bitirdik ama başta anonsu kaçırmış olan kıymetli dinleyicilerimiz için ben tekrarlamak istiyorum. Kemanla Turay dinleyen, kanunla Bora Dicle, klarnetle Tanju Erol, udla Gürcan Yaman, bas gitarla Cenk Ersar, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazla Erhan Bahçe bizlerle, yapımcımız Işılak'tan ve size bu güzel duyumu sağlayan sevgili arkadaşımız Tonmeister'imiz Mehmet Sungur ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, tekrarlayalım ve şimdi Muhayyer Kürdi makamına geçelim.

Ellerine sağlık Turaycığım. Sevgili arkadaşlarım, ellerinize sağlık bu güzel taksim ve eşlik için. Haydar Tel Hüner'e ait bir eserdi efendim. Leyla, güfte ve bestesi. Ölüm yıl dönümünü birkaç gün önce andığımız ve ölüm yıl dönümü olan bir sanat güneşi diyeceğim. Siz adını biliyorsunuz zaten. Zeki Müren'e ait bir eser. Güfte Vedat Şenyol'a ait. Evet arkadaşlar, yaşamak zevki verir, ruhuma sonsuz kederim diyeceğiz.

ruhu şad olsun sanat güneşimizin dedikten sonra yine bir çınarımızla Yusuf Nalkesen eseriyle devam ediyoruz. Mahyar Kürdi makamında tam da Eylül'ün sonundan son gününden yakalamışken ben her Eylül o parkta o çamların altında ne hayaller kurardım diyeceğiz. Buyurun.

Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Ve Ankara Radyosu'nun hem sesiyle hem besteleriyle hala şu anda keyifle okuduğumuz kıymetli ses sanatçısı, bestekar Zekai Tunca'ya ait bir eser geliyor. İhtimal yok mu hiç? Arkadaşlar, hadi dönmene ihtimal yok mu bakalım?

İhtimaller, ihtimaller, bütün ihtimaller bizi mutlu edecek yollara çıksın diyelim. Zekai Tuncan'ın bu güzel eseriyle yavaş yavaş böyle programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve sırada Mahayar Kürdi makamında Akın Özkan'a ait bir beste, Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Yine aynı harekette devam edelim Mütürağcığım. Gönül aşık oldu sana.

0: Evet efendim. Ne çabuk su gibi geçti burada stüdyoda. Sizler ne hissettiniz canım arkadaşlarım? Geçti değil mi hemen?
1: Evet.
0: Evet hemen geçti. Ve artık veda zamanına geldi. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name programındaydık efendim. Ben Melda Kuyucu Kılıç. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzun TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları arkadaşlarımla beraberdik. Tekrar anons etmekten gurur duyarım ve onur duyarım. Keman Naturay dinleyen Kanun'la Bora Dicle, klarnetle Tanju Erol, Udla Gürcan Yaman, bas gitarla Cenk Ersar, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazla Erhan Bahçı, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Sizlerleydi koca bir ekip, sizinle olduk bir saat ve küçük bir hatırlatma, bu akşam gece saat 12'de bu programın tekrar yayınını dinleyebilirsiniz. Yine dinlemediğiniz, kaçırdığınız şarkıları yeniden dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz efendim. Size Mustafa Sevilen'e ait, bestesi Yıldırım Gürses'e ait bir eserle veda ediyoruz. Yüce Dağ'dan, Esenyel'den, Sazım'daki Kırık Tel'den diyeceğiz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul stüdyolarından yeni bir güne ve siz değerli konuklarımıza, dinleyicilerimize merhaba efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Geçmiş zaman olur ki programından sesleniyoruz sizlere. Bugün de taptaze umutlarla, heyecanlarla yeni bir güne merhaba diyoruz. Ve tabii ki bu yolculuğumuzda bize güzel şarkılar eşlik ediyor. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz eserlerle nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Programımıza Uşak makamında şarkılarla başlıyoruz. İlk olarak Nasibin Mehmet Yürü'ye ait bir esere kulak veriyoruz. Konuk solistimiz Zekai Tunca ve sanatçının 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer alan bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir perişan bülbülüm ki konduğum güller kanar.

Kıymetli sanatçı Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Uşak şarkısını seslendirdi. Bu eser Mustafa Sağyaşar'ın 1986 tarihli Zeytin Gözlüm isimli albümünde yer almaktaydı. Evet, 86 yılından şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya'nın 2015 yılında vermiş olduğu Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Bu eser Celal Abacı'nın güftesi Kemal Özcan'a ait Uşak şarkısı. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllarım hep yalnızlıkla bomboş geçecek sanmıştım. Bir diğer adıyla Can Suyu sizlerle.

makamındaki türkülerden oluşan bir potpori sundu bizlere. Ve efendim birlikteliğimiz devam ederken şimdi nostaljik paylaşımlarımıza yer verelim istiyoruz. Zeki Müren'le 1987 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Masal isimli albümünden Selahattin Altınbaş'ın Güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkısını dinliyoruz. Şarkılara sordum söylemediler, anılara yalvardım bilemediler, ufukları aradım görünmediler, izlerini nerede bulurum senin?

bekledim susuverdiler. Rüzgarları bekledim sensiz esirler. Kumruları dinledim susuverdiler. Rüzgarları bekledim sensiz esirler.

Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısını seslendirdi. Efendim biliyorsunuz Tatyos Efendi 19. yüzyılın ortasında dünyaya geliyor ve 20. yüzyılın hemen başında 1913 yılında da aramızdan ayrılıyor, ebediyete intikal ediyor. Ve bakın bizler halen bu güzel eserleri büyük bir mutlulukla, coşkuyla dinliyoruz, eşlik ediyoruz. Gerçekten ölümsüz eserler bırakmış değerli bestekarlar bizlere. İşte Belgin Gök'ten dinlediğimiz bu şarkıda sanatçının 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri isimli albümünde yer almaktaydı. Biz de halen aynı coşkuyla, aynı sevgiyle eşlik ettik. Birlikteliğimiz devam ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki programında Gönül Yazar'a kulak veriyoruz. Sanatçı Şükrü Tunar'ın güftesi Ahmet Kaçar'a ait Rast şarkısıyla bizlerle. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.

Bahar kokulu güzel dileklerle bezenmiş bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı dinledik. Bu güzel dizeler İlkan sana aitti. Rast makamındaki şarkıyı Belkıs Dikmen seslendirdi. Zaten bu şarkının bir diğer adı da Dua efendim. Ve bu güzel dizelerden, bu güzel namelerden sonra bir başka Rast şarkıda Yahya Geylan'a kulak veriyoruz yeniden. İrfan Özbakır'ın güftesi Nemika Mürseloğlu'na ait şarkısını seslendiriyor sanatçı. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, her yayınımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz biliyorsunuz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde dünya edebiyatından bir yazar seçtik sizler için. Arjantinli bir yazar, öğretmen, aynı zamanda çevirmen Julio Cortazar'dan bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Edebiyatçının çeşitli öykü kitapları var, aynı zamanda çok önemli romanları da bulunmakta. Bakın Cortazar'ın eserlerinde yer alan hayata dair paylaşımı nasıl? Kimi zaman birinin bizi düzeltmesine değil, biz kendimizi düzeltirken birinin bizi sevmesine ihtiyacımız olur demiş. Gerçekten de hayat yolculuğu bazen çok tatlı, pürüzsüz, renkli, bazen engebelerle, zorluklarla dolu kıymetli dostlar. İşte bu yolculukta kimi zaman temel ihtiyaçlarımıza odaklanıyoruz. Şayet bu aşamayı geçtiysek kendimizi anlamaya, yaşamı sorgulamaya çalışıyoruz. Bu evrelerle yüzleşiyoruz. İşte her safhada yaşadığımız inişli çıkışlı anlarda insanoğlunun tek bir ihtiyacı doğuyor. O da onaylanmak, sevilmek, sevildiğini bilmek ve tabii ki desteklenmek. Zira böyle daha kolay yol alabiliyoruz. Hızlı adımlarla ilerliyoruz. O yüzden siz olun kıymetli dostlar. Şefkatli ellerinizi sevdiklerinizin üstünden ne olur çekmeyin. Sevginizin sıcaklığını her an hissettirin. Şimdi gelin bu güzel dileklerle, şarkılarla yolculuğumuz devam etsin. Ritmimizi artıracak, günümüzü renklendirecek bir başka şarkıya kulak verelim. Bir Mehmet Ilgın bestesinde Faruk Salgar'ı dinleyelim. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

Şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz değerli dostlarımız. Biliyorsunuz mevsim itibariyle kış ayları, sonbahar ayları bizlere ayrılıkları, hüznü anımsatıyor. Ancak diliyoruz tabii ki bu hislerden uzak duralım. Biz mutluluklarla yol alalım, sevgiyle ilerleyelim. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı aslında ayrılığa dair bir eser. Ancak ayrılıkları bir kenara bırakarak bu güzel eserdeki sanata, geçkilere odaklanalım, namelere odaklanalım ve Adnan Mungan'dan dinleyelim bu güzel şarkıyı.

Sevinle şelense mi yanarsın? Ayla Büyükataman bizlerle birlikteydi. 70'li yılların Türk filmlerinde sıkça duyduğumuz çok sevilen bir şarkıya hayat verdi sesiyle bir Saadettin Öktenay bestesine. Dinlediğimiz bu eser aynı zamanda 1971 yılında Hicran filminde ve Filiz Akın ile Tarık Akan'ın yine Emine isimli 1971 tarihli filmlerinde yer almıştı. Ayla Büyükataman da 70'li yıllarda seslendirmiş bu güzel şarkıyı, biz de keyifle dinledik efendim. Ve birlikteliğimize yine harika bir şarkıyla devam etmek istiyoruz. 90'lı yıllara uzanıyoruz. Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçı İsmail Demirkırı.

Nalan'ın sözleri Cemal Safi'ye ait Nihavend eserini seslendiriyor. Dinleyeceğimiz eser Nalan Hanım'ın 1990 tarihli Beklenen Sensin isimli albümünde yer alıyor. Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur.

Ne Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Erdoğan Berker şarkısını seslendirdi. Çok sıkça duyduğumuz bir şarkı değil ancak kulağa çok hoş gelen bir şarkı. Aşkın mevsimi olmaz, bunu herkes bilmeli. Sevenler unutulmaz, sevmeli, sevilmeli dedi. Gerçekten belki de hayatın en önemli cümlesi bu şarkıda gizli efendim. Sevmeli, sevilmeli. Hayat sevildikçe, sevdikçe güzel çünkü. Evet, birlikteliğimize yine sevgiyle, aşkla dolu şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi geçmişe uzanacağız. Muazzez Abacı ile 1970'li yılların ortalarına gideceğiz. Sanatçının albümünde seslendirmiş olduğu Malatyalı Fahri Kayağan'ın sevilen eserini dinleyeceğiz. Hicaz makamında unutulmaz bir şarkı. Ayrılık ateşten bir ok, Nazlıyar'dan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalına çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demeyim.

Sanatçımız Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Saadettin Ökten'in güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz şarkısını dinledik. Bu eser birçok değerli sanatçı tarafından yorumlanmış. Medaşen Sancakoğlu, Muazzez Abacı, Zeki Müren gibi isimler seslendirmiş. Ancak zannediyoruz birçoğumuz az önce dinlediğimiz gibi kıymetli sanatçı Yaşar Özel'in sesinden aşinayız bu şarkıya. Evet, sevilen eserin ardından bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkıyı Behiye Aksoy'dan dinleyeceğiz. O ağacın altı.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında Yeşilçam rüzgarları esmeye devam ediyor. Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Sanatçıyı Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz eseriyle dinledik. Gönül Akkor bu şarkıyı ilk olarak 1969 yılında seslendirmiş. Sizinle paylaştığımız bu eser ise 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümünde yer alan bir kayıttı. Evet, birlikteliğimize Hicaz makamında bir başka güzel şarkıyla devam edeceğiz. Bir Zeynettin Maraş eserinde Mustafa Sağyaşar ve Nazan Sıvacı'yı beraberce dinleyeceğiz. Sanatçılarımız şöyle sesleniyor bize: Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi.

Seda Gökkadar bizlerle birlikteydi. 2010 yılında Günün konserinden alınan bir kaydı sizlere sunduk. Amir Ateş ve Saadet'in Kaynağı ait bestelerle seslendi sanatçımız bizlere. Evet efendim, Hicaz makamının kalbimize dokunan namelerle nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir ses, çok sevdiğimiz bir sanatkar Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkıyı seslendirecek. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

geçtim. Vedat Çetinkaya'yı dinledik. Güftesi Şemsi Belli, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkısıyla bizlerle birlikteydi sanatçı. 2018 yılında yayınlanan ve güncel düzenlemelerle hayat verdiği unutulmaz şarkılardan oluşan Altın Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise biraz geçmişe uzanacağız, ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Hüzzam makamının yakıcı nameleriyle dinginleşeceğiz. Şükrü Tunar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı şarkısında Ayşegül Turukan'ı dinleyeceğiz. Sanatçının Bir Garip Aşığım Ben isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, inleyen dalgaların haline bak da beni an.

Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. İlk Hasan'ın sözlerini kaleme aldığı Hüzzam makamındaki Selahattin Altınbaş bestesinde İclal Eroğlu'nu dinledik ve bu güzel şarkıyla da programımızın sonlarına doğru yaklaşmış bulunuyoruz değerli dostlarımız. Şimdi Segah makamında bir Mustafa Seyran bestesini dinleyeceğiz. Yavaş yavaş veda vaktimiz yaklaşırken Seçil Heper bizlerle birlikte olacak, ruhumuzu dinlendirecek Yeşilçam'ın o unutulmaz melodileriyle. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil diyecek.

Bu güzel şarkıyla da ne yazık ki nostaljik bir yayının sonuna geldik. Bugün de Uşak'tan Rast makamına, Nihavend'den Hicaz'a, Hüzzam'a, Segah'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Her gün TRT Name frekansında en özel eserlerle yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle size veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Samime Sanay'dan dinleyeceğimiz Segah bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Gününüz güzel geçsin, hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.